kikure melere vashay mil beksha echi koleme tera vashay mil beksha lendi kure melere vashay mil beksha echi koleme tera vashay mil beksha.